efendim. Hacı. Önce ben. Arkadaşlar, bu işin için teşekkür ederim.